Radio Mozambique irikumupa maverekete ondimi uchindao. Radio Mozambique irikumupa maverekete ondimi uchindao.